0: Fitli, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitli, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Wenk.

roj, baş roj, baş roj, baş Slava golav godarin, heja slav dinam Bahu bostan gulestan jwara beyani baş rozarin Khoaist peyda baş Şima seyne seyne veren çunin çakin Khoa qızatan evit kem Un gala gala ki baş ben Şima bekhir ama iş bu bernameya Slavo golavun godard ken Ez kekoma kele kaman şifi Bi kalajan ak dinam hatin da kuroja Khoa desri bken Hale

Koma dijde hoynana istranı kemi gohdar bi kemi kerajan ve gen hejmeri de bizim gala gala girin gel 0532 480 hafte 424 24 saate ve kirya gohdar neja.

Genim bu genim alhasır genim. Godan jam için sıran için bilen de İbrahim Godar ki iro dem de mas sıran hem de khasın iro jöver sıranın khuaş u baş u bar. Keş barab ken Leyla Godar ken pişi veç khuay reklam de pişi reklama. Em. Disatın.

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: Ava hatu, ava çu, sıvar hatu, pe açu. Çıma me desbeki dani jiber ku denge jimere hatiye sandın. Ben bir denge godar buken kekim hemen can jimere denge sandı ya. Kerem ken godar buken.
1: Merhaba, hoş baş, den baş. Hayala mina heri mezen ez naha bistu şey, siu se sali me hayala mina heri mezen aha velate. Başka ne titiştekeş. Şimdi her yeri girince eve. Den baş. Selçalar.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, veng, venge şimal.

0: Reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres.

0: Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

ستای بپای زیو بی پرداشت و فرچه و بی

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Veng.

0: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundi karenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tam adeve khasanin jibo amede.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şimal.

Magazin'den iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günü devlet ve hükümet başkanlarının açıklamalarıyla başlayacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve yine liderler arasında da pek çok temas ve görüşme yapılması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Rutte sabah basın toplantısı düzenledi. Rusya'ya önemli mesajlar veren Rutte, 1 milyar insanın oluşturduğu bu ittifak topraklarımızın her bir santimini savunacaktır. NATO'yu yenemezsiniz, biz savunma amaçlı bir ittifakız, hiç kimseye saldırmayacağız dedi. NATO Genel Sekreteri ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açık olması stratejik açıdan son derece önemlidir ifadelerini kullandı. Silah yakma töreninin ardından halen bir adım atılmamasını bir yıla yazık edildi şeklinde değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, söz ile sürecin yürüyeceğini düşünen siyasi akıl umutları giderek tüketiyor, süreç uzadıkça tehlikeler artıyor uyarısında bulundu. Cizre'de sokağa çıkma yasakları dönemindeki ihlallere dair AİHM'e savunma sunan hükümet, yaşam hakkı ihlali olmadığı ve soruşturmanın etkisiz yürütüldüğünü iddia etti. Dosya avukatı Ramazan Demir, AİHM'e üzerinden kurgulanan oyunun teşhir olduğunu ve mağdurları koruyan adil bir karar istediklerini belirtti. Eğitimin metalaştırılmasının kamusal eğitimle birlikte ana diller üzerinde baskı oluşturulduğunu belirten akademisyen Aram Ali Ahmet, Kürtçe konuşmanın basit bir hak değil, bir varoluş olduğunu söyledi. Meclise getirilen yargı paketlerini bir gelenek haline getirildiğini belirten Mimoza Kadın Derneği Başkanı Çiğdem Göksoy, "Mücadele edenler her zaman kazanır, biz de mücadele etmekten asla geri durmayacağız," dedi. Van'da Kürtçe eğitim kursları vererek asimilasyon politikalarına karşı çalışmalar gerçekleştiren Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği'nde 60 eğitmen ve 6 sınıf ile dil kursları sürdürülüyor. Dernek şimdi de asimilasyon politikalarına karşı çocuklar için sınıf açtı. Bugüne kadar 40 kayıt başvurusu aldıklarını belirten dernek yöneticisi Ali Ataman, "Talep olursa ikinci sınıfımızı da açacağız," dedi. Diyarbakır'da Türkiye'de toplumsal barış süreci ve dünya örnekleri çalıştayı düzenlenecek. İHT Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, İspanya, İrlanda ve Kolombiya süreçlerine katkıları olan isimlerin katılacağı çalıştayın raporunu meclise sunacaklarını belirtti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentin 3 farklı noktasında 10 bin kap aşureyi yurttaşlarla paylaştı. Değişlerin seslendirildiği programda aşurenin dayanışma, ortak yaşam ve barışın simgesi olduğu vurgulandı. Batman'ın Bağlar Mahallesi'nde bulunan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Musa Tan yaşamını yitirdi. Batman'da boşandığı erkeğin saldırısına uğrayan 32 haftalık hamile kadın bebeğini kaybetti. Umut Hakkı'nın sürecin pazarlığı durumuna getirilmeden uygulanması gerektiğini belirten Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, "Barışın pozitif aşaması şüphesiz hukuksal formlarla olacak, bize düşen bir şey varsa buradayız," diye belirtti. Türk Tabipleri Birliği'nin 26-28 Haziran'da gerçekleştirilen 78. Büyük Kongresi'nde seçilerek çalışmalarına başlayan yeni dönem Merkez Konseyi bugün yaptığı toplantı sonucunda görev dağılımını belirledi. Etkin Demokratik TTB üyelerinden oluşan TTB Merkez Konseyi Başkanı ve 2. Başkanı'nın kadın üyelerden seçilmesiyle TTB tarihinde ilk yaşandı. Görev dağılımı sonucunda Merkez Konseyi Başkanlığı'na Pınar Mualla Sahip ve 2. Başkanlık görevine Ayşe Gültekingil getirildi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması ve son 32 turu maçlarının ardından son 16 turu maçları da tamamlandı. Böylece son 8'e kalan takımlar belli oldu. Çeyrek finalde karşılaşacak takımlar şöyle: Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre. İlk maç Fransa-Fas arasında oynanacak.
8 NATO ülkesi ile Ukrayna Savunma Güvenlik ve Direnç Bankası kurulmasına yönelik ortak niyet açıklaması yaptı. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. ABD, İran'a ticari gemileri hedef aldığı iddiasıyla bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Devrim muhafızları da ABD güçlerine yönelik 85 saldırı yaptığını duyurdu. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Gölland elbette satılık değil diyerek NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini ifade etti. Şam'da meydana gelen iki patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı açıklandı. Çin'de meydana gelen heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 39 derece, Muş 32 derece, Şırnak 33 derece, Batman 38 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.85, Euro 53.54, gram altın 6.218 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen.

0: En Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wave.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci günü devlet ve hükümet başkanlarının açıklamalarıyla başlayacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve yine liderler arasında da pek çok temas ve görüşme yapılması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Rutte sabah basın toplantısı düzenledi. Rusya'ya önemli mesajlar veren Rutte, 1 milyar insanın oluşturduğu bu ittifak topraklarımızın her bir santimini savunacaktır. NATO'yu yenemezseniz biz savunma amaçlı bir ittifakız, hiç kimseye saldırmayacağız dedi. NATO Genel Sekreteri ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açık olması stratejik açıdan son derece önemlidir ifadelerini kullandı. Silah yakma töreninin ardından halen bir adım atılmamasını bir yıla yazık edildi şeklinde değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, söz ile sürecin yürüyeceğini düşünen siyasi akıl umutları giderek tüketiyor, süreç uzadıkça tehlikeler artıyor uyarısında bulundu. Cizre'de sokağa çıkma yasakları dönemindeki ihlallere dair AİHM'e savunma sunan hükümet, yaşam hakkı ihlali olmadığı ve soruşturmanın etkisiz yürütüldüğünü iddia etti. Dosya avukatı Ramazan Demir, AİHM üzerinden kurgulanan oyunun teşhir olduğunu ve mağdurları koruyan adil bir karar istediklerini belirtti. Eğitimin metalaştırılmasının kamusal eğitimle birlikte ana diller üzerinde baskı oluşturulduğunu belirten akademisyen Aram Ali Ahmet, Kürtçe konuşmanın basit bir hak değil, bir varoluş olduğunu söyledi. Meclise getirilen yargı paketlerini bir gelenek haline getirildiğini belirten Mimoza Kadın Derneği Başkanı Çiğdem Göksoy, "Mücadele edenler her zaman kazanır, biz de mücadele etmekten asla geri durmayacağız," dedi. Van'da Kürtçe eğitim kursları vererek asimilasyon politikalarına karşı çalışmalar gerçekleştiren Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği'nde 60 eğitmen ve 6 sınıf ile dil kursları sürdürülüyor. Dernek şimdi de asimilasyon politikalarına karşı çocuklar için sınıf açtı. Bugüne kadar 40 kayıt başvurusu aldıklarını belirten dernek yöneticisi Ali Ataman, "Talep olursa ikinci sınıfımızı da açacağız," dedi. Diyarbakır'da Türkiye'de toplumsal barış süreci ve dünya örnekleri çalıştayı düzenlenecek. İHT Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, İspanya, İrlanda ve Kolombiya süreçlerine katkıları olan isimlerin katılacağı çalıştayın raporunu meclise sunacaklarını belirtti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentin 3 farklı noktasında 10 bin kap aşureyi yurttaşlarla paylaştı. Deyişlerin seslendirildiği programda aşurenin dayanışma, ortak yaşam ve barışın simgesi olduğu vurgulandı. Batman'ın Bağlar Mahallesi'nde bulunan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Musa Tan yaşamını yitirdi. Batman'da boşandığı erkeğin saldırısına uğrayan 32 haftalık hamile kadın bebeğini kaybetti. Umut Hakkı'nın sürecin pazarlığı durumuna getirilmeden uygulanması gerektiğini belirten Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, "Barışın pozitif aşaması şüphesiz hukuksal formlarla olacak, bize düşen bir şey varsa buradayız," diye belirtti. Türk Tabipleri Birliği'nin 26-28 Haziran'da gerçekleştirilen 78. Büyük Kongresi'nde seçilerek çalışmalarına başlayan yeni dönem Merkez Konseyi bugün yaptığı toplantı sonucunda görev dağılımını belirledi. Etkin Demokratik TTB üyelerinden oluşan TTB Merkez Konseyi Başkanı ve 2. Başkanı'nın kadın üyelerden seçilmesiyle TTB tarihinde ilk yaşandı. Görev dağılımı sonucunda Merkez Konseyi Başkanlığı'na Pınar Mualla Sahip ve 2. Başkanlık görevine Ayşe Gültekin getirildi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yangında bir işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması ve son 32 turu maçlarının ardından son 16 turu maçları da tamamlandı. Böylece son 8'e kalan takımlar belli oldu. Çeyrek finalde karşılaşacak takımlar şöyle: Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre. İlk maç Fransa-Fas arasında oynanacak. 8 NATO ülkesi ile Ukrayna Savunma Güvenlik ve Direnç Bankası kurulmasına yönelik ortak niyet açıklaması yaptı. ABD yönetimi 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekti. ABD, İran'a ticari gemileri hedef aldığı iddiasıyla bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Devrim muhafızları da ABD güçlerine yönelik 85 saldırı yaptığını duyurdu. Danimarka Başbakanı Frederiksen, Gölland elbette satılık değil diyerek NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı duyulmasını beklediğini ifade etti. Şam'da meydana gelen iki patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı açıklandı. Çin'de meydana gelen heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 35 derece, Van 26 derece, Urfa 39 derece, Muş 32 derece, Şırnak 33 derece, Batman 38 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 27 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 37 derece. Döviz kurları: Dolar 46.85, Euro 53.54, gram altın 6.218 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Amka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Amka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به غزانن جبو آمده
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştare azizi. Ma bi xeberan neviyan vernişmade. Ronuşti şeroja dine zirve liderani NATO'yu ke külle serokomari de organize beno dobe eşkere yani sereke devlet u hukumatan despe bikero. Seran seri zirve de yeno pavutuşke Erdoğan serekani velatandır bi taybetizi bi sereke Amerika'yı Donald Trump'idir pevina işi deheti bikero u sevbina yeno pavutuşke xeylik tekili u münakaşi mabene serekan dizi pebero. İnisiyatifi cinyani havcedar yama bi açtı esta sergera merasimi veşna işe çekandı dopanç vaştişi leski beş kişi parlamentoyu bikero vaştişi cinyani sabah parlamento bunayı. Kanuni tekuşini vera terörü beru vedaritiş siyaset idi sey suç nero binayış u tepeşte siyasi bere veradayış. Siyaseti kayyumare peyni beru ardış irade demokratike şari beru naskerdiş haqe perverde zuvani dayike bine veşya desturi bengeyde beru petkerdiş. Sabah o ankerdişi açtıya ka demokratik u teduşt prosesi müzakeran beru şuğunlayış. Sabah o ankerdişi açtıya ka daimi u berubet TBMM gani gamani kanuni u demokratik leski beerzu. Hukumati hemveri bir pay kerdişi deme kadakayı ve cayışı teberi cizirede pavutuşna meyhu peşkeşi dememeyi kert u ida kert bin pay kerdişi haqi ve şeçiniyo u ciper sayış bir tamami amel domnayış. Avukati dosya Ramazan Demiri diyar kert kay keseri aya meyde amel raştış aşkerabiyo eyvake sebep pavutuşu mağduran karariko adil vazede. Akademisyen Aram Ali Ahmedi Diyar Kert Meta Kerdişi Perverdeyi Piya ve Perverdeyi Fermi Zaktani Planı Anu Serizvani Dayke Uvake Kısa Kerdişi Kurt Ki Tena Hakik Ne Bir Ay İşe Merdimiyo. Sereka Kumbele Cinan Ami Moza Çiğdem Göksu'ya Diyar Kert Paketi Hukuki Ke Yeni Parlamento Biyesi Adetik Unava Keseketi Kuşinkeni Her Vakt Seferazveni Maziti Kuşini Hura Katpeyde Nevindarini. Gore bülteni şiddeti cinani aşma hazirani jinevsi visunev cinami kiştiş çares cini udu tutizi bahavayı kuşik dar dünyaya hubedenayi. Ahmet'te bu operasyonanı ki het ettiman eleşkerara ame organize kerdiş çavrası yev kilo madde ittirya ki ame desteser kerdiş u derhaki heşte şiktaranda kararı hukuki ame despe kerdiş. Ahmet'te operasyonu kaçak çitiye de der haki şeştu nevşik darandı kari hukuki ame kerdiş. Şaradar ya amedya bajari girdi hiri cayani ciya ciyani bajari de des hazar kabi aşure hem velat jandır pare kerd. Programı ketede deyişi amevatene ame mojna işke aşure nişan itikuşini hem par cüye u aştiyeyo. Meleti de yani ciparsa işe davaya merdim oke serani verici vindi bibi u ame bifam kerdiş ame yıkıştış aşkera bükem yani şikefta biberzi hazar udusu upancas rakım ya astey merdiman ame diyayış. Asteyi sebat espit kerdişi nazdameyi şiravuti sazgeheti ve adli. Elehte Musa Tanuke verekeye hıyta habağları de rastı herişi çektari ame bi u berdiyani veşkane dünyaya hubedennaye. Elihte cinya kediğan ya hirsudda hevteye ke rast herişi merde yuhu verine ameye pıtıka huvindi kert. Melabya işin mergi merdumani ke bi sebebi erdlerzi velati venüzelade dine yuhu bedenayi ve cya hira hazaru şesi heştayu panç kesan. Herişi de heyti mabene deya u İrani de u aluzi boğazı hürmizi tesir vaya petroli seruzi kert. Dıma herişan vaya petroli bekası seraddı berzbi. Serekomare Litvanya gitan asnavu sedava sebake boğazı hürmizi de derbaz bir ayışı azat bir kevibini asayışı eke icap bir kero ma fermandani ke time maypak kerdişi maynan beriş rautış. Goştari azizi mame peynir haberani xo bi mane veşide.
1: Radyo Vey.

0: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Serokkomar Erdoğan got, jibili pişkiri ya leşgeri ya ku emji envantara xo ya neteveyi didin Ukrayna'yı eme pişkiri ya xo bidominin. Em pişkiriye didin Ukrayna'yı le eme kanalin xo yen ra gandin eji bikarbinin da ku Rusya'yı berbe aşitiye vebebe. Şaha İstanbul'e ya komele hukuk nasin hemdem de dahuyani ekede derbare girtin enjiber NATO'ye da hoza berdana endamin hı u velati ankır u peyama emperyalist nikarın sinorin pişeya medyar bıkında. Komxabata terminolojiya şarideriye kule amedi hatlı darxistin armanj dike ku terminolojiya kurdi ya ku dreveberiyen heremi de te bikar anin standart bike. Bername Atölye Müzike ya Gerok Kuji Hela Konservatuara Bajer A Aram Tigran A Şarideriya Bajaremezin A Ahmet Evet'i Bire ve Birin Litaha Reşka ya Farkini Despekir. Emine Dişçi Kuduh Litaha Paa Bağı ya Navçaya Haliliye ya Rahaye Jali Hevjine Huve Ye Jihev Cuda Ahmet Dişçi ve Bigrani Birindar Bubu Lina Hoşhaneye Ku Lid Hat Derman Kırın Ciyana Hoji Desta. Piştî nîqaşên ku di şêstemîn bîranîna Apaziz de li Semsûrê derket holê, serokê şaxa Semsûrê ya Komeleya Çandî ya Pîr Sultan Abdal Elî Sekman diyar kir ku ev beşdarbûna serokatiya Çand û Cemxaneyê ya Elewî û Bektaşî di çalakiyê de qebûl nakin. Sekman dubare kir ku ew ê têkoşîna xwe li dijî destwerdanên duwarê olî yê civaka Elewî de bidomînin û ew ê nebin Eleviyên hikûmetê. Komeleya Bazırgan'ın genim a Xosere Ragihand ku ava ku disiye Haziran'e de ber bu kanala avdane ya sereke ya gapi ve dihat berdan pişti haş rojan hatiye kutkirin o bıqasi milyonek dönüm erdi çandiniye be avmaye. Lenavçaya gevere ya jole merke didu kazayın trafike yen cuda de haşkes birincar bun. Değirişen Amerika'ya yeni serbajare bu şehir İran'e de barege heke leşkeri rastli eğrişe hat. Pişti zeyde buna regeşi adına ver Amerika u İran'e de İran'e ragihant ku eme devje bernedin. Hemen demede Kuveyt'e da huyaniyek hata sordu. Sekreteri gişti ye NATO'ye Rutte parastına pevistiye erişan nedici İran'e kır u got ku ev eğriş bitevahi pevistin. Pişti Danistan'dına erişan Seroki Amerika'ya Donald Trump kod ez de fikirim ku Agırbesta be İran'ı re bidavi buye Danistan'dın dikarın berdavan bikin lene hamamine ez de fikirim ku ev hamu derevin. Wezareta derve ye İran'ı liser erişin Amerika'ya kod eriş bin pekirina peymana lihev kirineye. Parazvanin mafi mirovan diyar kirin ku dışeş mehin peşin en sala 2026 anca herikim nehjin İrani hatine darve kirin, zedetiri 5000 jin hatine binçav kirin u 45 jinji hatine kuştin. Serok edem ki ye Suriye Ahmet Eşara jubu hevditinan bike hat Ankara. Serok Vezire İsrail'e Netanyahu li dijî frotuna balafirin şer en F-35 jali Amerika'yı ve bu Türkiye got ku ev yek de hefsengiya heze li rojelata navin xerabike. Ligori Ajansa Nûçeyan a Reuters'e Vezire Parastine ya Amerika'yı de îro bi Serok Vezire İsrail'e Netanyahu re bicive ve de hevditine de frotuna muhtemel a balafirin şer en F-35 bu Türkiye vere ahaftin. Hem giyişten davuyan uça yeni xoğe biminin duhoşiyedi.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Serokomar Erdoğan got, jibili pişkiri ya leşkeri ya ku emji envantara xo ya neteveyi didin Ukrayna'yı eme pişkiri ya xo bidominin. Em pişkiriye didin Ukrayna'yı le eme kanalin xo yen ragyandı neji bikarbinin da ku Rusya'yı berbe aşitiye vebebe. Şaha İstanbul'e ya komele hukuk nasin hemdem de dahuyani ekede derbari girtin enjiber NATO'ye da hoza berdana endamin hı u velati ankır u peyama emperyalist nikarın sinorin pişeya medyar bıkında. Komxabata terminolojiya şarideriye kule amedi hatlı darxistin armanj dike ku terminolojiya kurdi ya ku dreveberiyen heremi de te bikar anin standart bike. Bername Atölye Müzike ya Gerok Kuji Hela Konservatuara Bajer A Aram Tigran A Şarideriya Bajaremezin A Ahmet Evet'i Birey ve Birin Litaha Reşka ya Farkini Despekir. Emine Dişçi Kuduh Litaha Pa Bağı ya Navçaya Haliliye ya Rahaye Jaliye Hevjine Huve Ye Jihev Cuda Ahmet Dişçi ve Bigrani Birindar Bubu Lina Hoşhaneye Ku Led Hatter Mankırın Ciyana Hoji Desta. Piştî nîqaşên ku di şêstemîn bîranîna Apaziz de li Semsûrê derket holê, serokê Şaxa Semsûrê ya Komeleya Çandî ya Pîr Sultan Abdal Elî Sekman diyar kir ku ev beşdarbûna serokatiya Çand û Cemxaneyê ya Elewî û Bektaşî di çalakiyê de qebûl nakin. Sekman dubare kir ku ew ê têkoşîna xwe li dijî destwerdanên duwarê olî yê civaka Elewî de bidomînin û ew ê nebin Elewiyên hikûmetê. Komeleya Bazırgan'ın genim a Xosere Ragihand ku ava ku disiye Haziran'ı de ber bu kanala avdane ya sereke ya gapi ve dihat berdan pişti haş rojan hatiye kutkirin u bıqasi milyonek dönüm erdi çandiniye be avmaye. Linavçaya gevere ya jole merke didu kazayın trafike yin cuda de haşkes birincar bun. Değirişen Amerika'ya yeni serbajare bu şehir İran'e de barege heke leşkeri rastli erişe hat. Pişti zeyde buna regeşi adına ver Amerika u İran'e de İran'e ragihant ku eme devji bernedin. Devam demede Kuveyt'e da huyaniyek hata sorda. Sekreteri gişti ye NATO'ye Rutte parastına pevistiye erişen nedici İran'e kır u got ku ev eriş bitevahi pevistin. Pişti Danistan'dına erişen Seroki Amerika'ya Donald Trump kod ez de fikirim ku agırbesta bi İranire bidavi buye Danistan'dın dikarın berdavan bikin lene hamamine ez de fikirim ku evhamu derevin. Wazareta derve ye İrani liser erişin Amerika'ya kod eriş bin pekirina peymana lihev kirineye. Parazvanin mafi mirovan diyar kirin ku dışeş mehin peşin en sala 2026'da herikim nehjin İrani hatine darve kirin, zide teri 5000 jin hatine bünçav kirin u 45 jin ji hatine kuştin. Serok edem ki ye Suriye Ahmet Eşara jubu hevditinan bike hat Ankara. Serok Vezire İsrail'e Netanyahu li dijî frotuna balafirin şer en F-35 jali Amerika'yı ve bu Türkiye got ku ev yek de hefsengiya heze li rojelata navin xerabike. Ligori Ajansa Nûçeyan a Reuters'e Vezire Parastine ya Amerika'yı de îro bi Serok Vezire İsrail'e Netanyahu re bicive ve de hevditine de frotuna muhsemel a balafirin şer en F-35 bu Türkiye vere ahaftin. Hem giyişten davuyan uça yeni xoğe biminin duhoşi yedi.
1: Reklamlar. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tênin vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

وی نادینیم گذره دای که خونه دلال ناشه

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
6: No, Veng, Venge Şimov.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. NATO zirvesi öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma harcamalarının %3.5 oranında artacağını söyledi. Kayım yönetimindeki Bilgi Üniversitesi tarafından işine son verilen Profesör Doktor Bülent Bilmez için yapılan açıklamada hukuksuz karardan geri dönmeye çağrıldı. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi son 24 saatteki iş cinayetlerine ilişkin sanal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Açıklamaya göre son 24 saatte 4 işçi yaşamını yitirdi. Anadolu Üniversitesi'nin yemekhanesinde uygulanan rezervasyon sistemine protesto ettikleri sırada özel güvenliğin şiddetine maruz kalan 8 öğrenci hakkında dava açıldı. Katledilen gazeteci Hakan Tosun davası öncesi yapılan açıklamada "Adalet istiyoruz" mesajı verildi. İBB davasının 63. gününde geçen hafta yaşanan savunma sırası tartışması gerekçesiyle dün duruşmaya getirilmeyen Ekrem İmamoğlu salonda yerini aldı. Savunma süresi kısıtlamasına tepki gösteren İmamoğlu salondan çıkarıldı. Diyarbakır, Merkez Sur ilçesine bağlı Ardalı köyünün 4 yıl önce tıraşlanan asfalt yolu çeşitli nedenlerle yapılmaması köylülerin tepkisine neden oldu. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeş'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut dosyada uzun süre gizlenen kritik bulgular olduğunu ve cinayet şüphesini güçlendiren yeni bir tanık beyanı üzerine çalışıldığını duyurdu. Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bitlis merkeze bağlı Yolcular Köyü'nde yaşanan olayda Leyla Özdemir, eşi Ömer Özdemir tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından korucu olduğu öğrenilen Ömer Özdemir, jandarmaya teslim olurken Leyla Özdemir'in ailesi olayın arkasında yasak aşk ve cinayeti örtbas çabası olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Beşiktaş sahili açıklarında vapurla seyahat eden vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde duran bir kadını fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji'de çalışan 78 işçinin iş sözleşmesi feshedildi. Sağlık raporları gerekçe gösterilerek yapılan işten çıkarmalar, işçilerin ödenmeyen ikramiye, fazla mesai ve diğer alacaklarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti. İşçiler işten çıkarılmaların bu süreçte yapılmasına tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanı İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti. ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hameyni için Irak'ın Necef kentinde cenaze namazı kılındı. Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyan Mavi Akım hattındaki bir istasyona İHA saldırısı düzenlendi. Rusya'nın Kiev, Harkiv ve Herson'a yönelik saldırılarında ise 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet, Suriye krizinin çözümü için yeni bir anayasa ve Kürt kimliğinin korunması gerekiyor dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Afganistan'da derinleşen insani kriz nedeniyle milyonlarca çocuğun eğitim, sağlık ve koruma hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşandığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 sivilin hayatını kaybettiğini, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73.110'a yükseldiğini açıkladı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Radio Wave.

0: Reklamlar.
1: Novenk venge şimo.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: yer teşhis edilmek için savurdular önümüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım.
2: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. NATO zirvesi öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma harcamalarının %3.5 oranında artacağını söyledi. Kayım yönetimindeki Bilgi Üniversitesi tarafından işine son verilen Profesör Doktor Bülent Bilmez için yapılan açıklamada hukuksuz karardan geri dönmeye çağrıldı. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi son 24 saatteki iş cinayetlerine ilişkin sanal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Açıklamaya göre son 24 saatte 4 işçi yaşamını yitirdi. Anadolu Üniversitesi'nin yemekhanesinde uygulanan rezervasyon sistemine protesto ettikleri sırada özel güvenliğin şiddetine maruz kalan 8 öğrenci hakkında dava açıldı. Katledilen gazeteci Hakan Tosun davası öncesi yapılan açıklamada adalet istiyoruz mesajı verildi. İBB davasının 63. gününde geçen hafta yaşanan savunma sırası tartışması gerekçesiyle dün duruşmaya getirilmeyen Ekrem İmamoğlu salonda yerini aldı. Savunma süresi kısıtlamasına tepki gösteren İmamoğlu salondan çıkarıldı. Diyarbakır, Merkez Sur ilçesine bağlı Ardalı köyünün 4 yıl önce tıraşlanan asfalt yolu çeşitli nedenlerle yapılmaması köylülerin tepkisine neden oldu. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeş'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut dosyada uzun süre gizlenen kritik bulgular olduğunu ve cinayet şüphesini güçlendiren yeni bir tanık beyanı üzerine çalışıldığını duyurdu. Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bitlis merkeze bağlı Yolcular Köyü'nde yaşanan olayda Leyla Özdemir, eşi Ömer Özdemir tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından korucu olduğu öğrenilen Ömer Özdemir, jandarmaya teslim olurken Leyla Özdemir'in ailesi olayın arkasında yasak aşk ve cinayeti örtbas çabası olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Beşiktaş sahili açıklarında vapurla seyahat eden vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde duran bir kadını fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji'de çalışan 78 işçinin iş sözleşmesi feshedildi. Sağlık raporları gerekçe gösterilerek yapılan işten çıkarmalar, işçilerin ödenmeyen ikramiye, fazla mesai ve diğer alacaklarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşti. İşçiler işten çıkarılmaların bu süreçte yapılmasına tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanı İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti. ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hameni için Irak'ın Necef kentinde cenaze namazı kılındı. Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyan Mavi Akım hattındaki bir istasyona İHA saldırısı düzenlendi. Rusya'nın Kiev, Harkiv ve Herson'a yönelik saldırılarında ise 5 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet, Suriye krizinin çözümü için yeni bir anayasa ve Kürt kimliğinin korunması gerekiyor dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Afganistan'da derinleşen insani kriz nedeniyle milyonlarca çocuğun eğitim, sağlık ve koruma hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşandığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 sivilin hayatını kaybettiğini, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73.110'a yükseldiğini açıkladı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu

0: Bitlisina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlisina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Le bajare diru ki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha me dest bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amedi.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje, 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsan da.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

والله دلي يا شتري وقعد يساني يا بخاطر طاسكي بإيفا